0: Speaking at the opening ceremony of the 2025 Renewable Energy Investment Programme, President Recep Tayyip Erdoğan emphasized that reducing foreign dependence in energy remains one of Turkey's top strategic priorities.
1: Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede

Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazar

0: Britain is inviting the public to help choose which animals will appear on the next generation of banknotes, replacing famous historical figures with wildlife symbols.
1: Which animals would you like to see on Britain's next banknotes? Foxes and puffins are on a short list of wildlife to appear on the new currency. The chosen animals will replace historic figures, including World War II leader Winston Churchill, novelist Jane Austen, and mathematician Alan Turing.
2: I like badgers and hedgehogs. Put them on.
3: Foxes? Yeah, why not?
1: Now, the public can recommend which animals they want to feature before July 3rd.
4: Maybe put the unicorn on a 20 and the lion on a 50 or something like that.
5: I'd like to see a red kite. So symbolic of the Chiltern Hills, where I'm from. I think it's a national treasure.
1: A consultation last year chose the theme. In total, the Bank of England and wildlife experts have selected 18 animals, including curlew, dragonfly, and kingfisher, for the public to choose from. But not everyone is happy.
6: I'm not sure if this is really a priority at the moment. However, I think what I'd like to see is a combination of native animals and also historical figures as well.
1: Leaders of Britain's opposition political parties have all said it'll remove important figures from the public eye. The reigning British monarch, which has been on British banknotes since 1960, will stay on the next series. A decision is expected by the end of 2026, and the new banknotes will not be in circulation for several years.
0: Speaking at the opening ceremony of the 2025 Renewable Energy Investments Program, President Recep Tayyip Erdogan emphasized that reducing foreign dependence in energy remains one of Turkey's top strategic priorities.
7: Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
0: Citing sanctions imposed by the U.S. in recent days, Cuba's central bank said that the country will suspend Visa and MasterCard transactions starting from 6 June.

0: Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
1: The Trump administration has proposed placing more duties on imports from 60 economies. It cited failures to curb trade in goods made with forced labor, which it called unreasonable, and argued it restricted U.S. commerce. The duties would reach up to 10% or 12.5%. The proposals by the U.S. Trade Representative's Office, or USTR, is the latest finding from a Section 301 Unfair Trade Practices investigation. It comes as the Trump administration tries to rebuild its emergency tariffs after they were struck down in February by the U.S. Supreme Court. The USTR said it would impose 10% duties on imports from major economies including the EU, Taiwan and Britain, plus neighbours like Mexico and Canada. The trade agency also said it would impose additional duties of 12.5% on the other 45 countries it investigated. The U.S. Trade Representative Jamieson Greer said the failure to address the importation of goods made with forced labour is unacceptable. He added it meant American workers were forced to compete globally on an unlevel playing field. The announcement comes ahead of the July 24th expiration of a 10% temporary tariff imposed by the Trump administration in February. The USTR further said it would exempt a number of products from the tariffs. Those included energy, rare earths and certain other metals, beef, coffee, pharmaceuticals, aircraft parts and other selected items. The USTR said it would accept public comments on the proposed tariffs and other remedies through July 6th.

0: her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
1: The Trump administration has proposed placing more duties on imports from 60 economies. It cited failures to curb trade in goods made with forced labor, which it called unreasonable, and argued it restricted U.S.

0: her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
1: The Trump administration has proposed placing more duties on imports from 60 economies. It cited failures to curb trade in goods made with forced labor, which it called unreasonable, and argued it restricted U.S. commerce. The duties would reach up to 10% or 12.5%. The proposals by the U.S. Trade Representative's Office, or USTR, is the latest finding from a Section 301 Unfair Trade Practices investigation. It comes as the Trump administration tries to rebuild its emergency tariffs after they were struck down in February by the U.S. Supreme Court. The USTR said it would impose 10% duties on imports from major economies including the EU, Taiwan and Britain, plus neighbours like Mexico and Canada. The trade agency also said it would impose additional duties of 12.5% on the other 45 countries it investigated. The U.S. Trade Representative Jamieson Greer said the failure to address the importation of goods made with forced labor is unacceptable. He added it meant American workers were forced to compete globally on an unlevel playing field. The announcement comes ahead of the July 24th expiration of a 10% temporary tariff imposed by the Trump administration in February. The USTR further said it would exempt a number of products from the tariffs. Those included energy, rare earths, and

0: her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
1: The Trump administration has proposed placing more duties on imports from 60 economies. It cited failures to curb trade in goods made with forced labor, which it called unreasonable, and argued it restricted U.S. commerce. The duties would reach up to 10% or 12.5%. The proposals by the U.S. Trade Representative's Office, or USTR, is the latest finding from a Section 301 Unfair Trade Practices investigation. It comes as the Trump administration tries to rebuild its emergency tariffs after they were struck down in February by the U.S. Supreme Court. The USTR said it would impose 10% duties on imports from major economies including the EU, Taiwan and Britain, plus neighbours like Mexico and Canada. The trade agency also said it would impose additional duties of 12.5% on the other 45 countries it investigated. The U.S. Trade Representative Jamieson Greer said the failure to address the importation of goods made with forced labor is unacceptable. He added it meant American workers were forced to compete globally on an unlevel playing field. The announcement comes ahead of the July 24th expiration of a 10% temporary tariff imposed by the Trump administration in February. The USTR further said it would exempt a number of products from the tariffs. Those included energy, rare earths and certain other metals, beef, coffee, pharmaceuticals, aircraft parts and other selected items. The USTR said it would accept public comments on the proposed tariffs and other remedies through July 6th. The EU responded negatively to the proposals early Wednesday. It called claims the bloc wasn't curbing trade in forced labour goods utterly absurd. Brussels further said any new US tariffs on EU goods on top of the rates agreed last year would be unacceptable. While China said it opposed all forms of unilateral tariffs and denied

0: her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
1: The Trump administration has proposed placing more duties on imports from 60 economies. It cited failures to curb trade in goods made with forced labor, which it called unreasonable, and argued it restricted U.S. commerce. The duties would reach up to 10% or 12.5%. The proposals by the U.S. Trade Representative's Office, or USTR, is the latest finding from a Section 301 Unfair Trade Practices investigation. It comes as the Trump administration tries to rebuild its emergency tariffs after they were struck down in February by the U.S.

her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok

her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.

0: her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
1: The Trump administration has proposed placing more duties on imports from 60 economies. It cited failures to curb trade in goods made with forced labor, which it called unreasonable, and argued it restricted U.S. commerce. The duties would reach up to 10% or 12.5%. The proposals by the U.S. Trade Representative's Office, or USTR, is the latest finding from a Section 301 Unfair Trade Practices investigation. It comes as the Trump administration tries to rebuild its emergency tariffs after they were struck down in February by the U.S. Supreme Court.

Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir.